Changar pündün ki lamdün çişin güna lamdor temmisi bata. Kongjen dangi jizu zhangna diki tomnisi.

Changar pündün ki lamdün çişin güna lamdor temmisi bata. Kongzhen dangi jizu zhangna diki tongyisi.

0: ki mündün çömüşik.
1: Niyugi kurgan pubashin. Ne kirjan yugi simgi simsir pub.
0: Wenjam ki zimkong tüsu. Nyayang ki ponye kini.
1: Dawugi zengche pubashin. Ngan suy sovar. Gagi ki simba jinn.

0: ki mündün çömüşik.
1: Niyü ki kurgan pobaşin. Ne kirgan yübü simgi şimdir pop.
0: Wenjam ki zinkun tüsü. Yenyan ki ponye kini.
1: Davü ki zıngçı pobaşin. Ngan suyu sovar. Gagi ki simbaçin.